0: Kölen size fikir olsa yiyecektim.
1: Malacı olsa yiyeceğim.
0: Al mı sana? Hı hı. Ben dün yemedim. Evecen sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He, ne olur? He? Sizin eylete yarasız caniler, hamuru canisiz.
4: Şamama! Aa Şamama! Şamama hey!
5: Ne olur Sıda be, niye kışkırırsan?
4: Sıra bak, koca bakımda diyesen hariflem sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Böyle düşüyorlar, bir bak da.
5: Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeler.
4: Kim götürür ne? Bir delim oy vedreye vursam Allah mene ganim olsun.
6: ...106.3 FM.
7: Nehme sustu dodaklarda.
5: Ay babam bu vedre kimindir?
7: Yine geldik ben.
5: Kimindir ha?
7: Nene makam uzaklarda.
5: Al dura kalsın vedrede
7: sürce.
4: Beyim ben bilmirem. Onun vedresi de.
5: Ele gözü beni görür. Nenem üstüne kışkırmaktan sen gez öz uşaklar var göz ol.
7: Anamızın laylalar.
5: Ay başlara niye sokmuşlar? Yer tapmadın oynamağa.
7: Nerede bozuldu?
8: Sağlığına bak lazım.

0: Seren öcü çıksın.
1: Vakfanı.
0: Vakfanı.
1: Ne diyor abi o?
0: Bir vakfın öbürü değil.
1: Bak.
0: Yine aşık aşığım.
1: Sen geç kızlar mı?
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çekeyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazılıp. Steven Son. Bilirsen ne deyi? Cezireler adası.
1: Küfürüm sana cezireler.
0: Ne geçir bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni
0: uşağım. Canlar gelin.

0: Fez o lanche, ó. Bir buralar ama. Bence tapalım.
1: Ada, kart çıkarır tapandan sonra gel bakar arsan.
2: Bitirmişem. Hamısını bitirmişem. Pullar da, kart çıkarır da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki belki sakla.
3: Çöre kart çıkamı bitirmişem. Şu da ağır ya.
4: Anamısın bayılır.

0: Dur, dur. Bugün sabah senin özünü de tutacaklar.
1: O sen şimdi. Bana bak. Sen de tutacaklar. Paşa Balaç. Salam Melik. Axı sen bana söz vermiştin.
2: Kantora gelersen danışarım.
1: Başı yine kantora.
3: Ay kişi, soyumuz vaxtı vaxtında geleceğe ya yok. Bu cemaatı laf ele salmışsınız. Vedre vedre daşımaqdan belimiz əyilib. Ay cemaat, eşidirsiniz.
2: Gelersiz kantora danışarım.
4: Üf, əhval.
5: Əkşi, bu istedə de adamın keyfini soruşarlar.
2: Kantora yanıma gelersin.
6: Kantora ne için paşa balay?
2: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
1: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
5: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesilsin?
1: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz
5: artık. Hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danışarım.
7: Malını sakmadın beni. Var, gel gidi vaxtıla belki çamadanla azaddan keçdi əlimizə. Dertli şeyler getirdi Almanya'dan. Trafeya.
8: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
9: Şirreşirəm.
8: Çiftçi Reşit. O boydanı çör çirmundan giyir. Bu hele fikir Reşit.
10: Görmedik biz güldü.
11: Niye pek? Biraz kömersin ama.
12: Kömersim yoktu.
10: Görmedik biz oyuncu.
12: İstirahate gelin. 3 yıl.
11: Ahır ki keşte la.
12: Bu ne?
10: Eşitmedik doyuncu.
12: Teze kömersim. Beli oğlandı.
10: Eşitmedik doyuncu.
12: Başlaya.
1: Başlaya.
12: Ha, ver vedranı görüm.
1: Mehmet'im. O bayağı gelen kim idi?
9: İş yok, güc yok. Beline dördün. Sen şerefi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak abi. Cehenneme ki.
1: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
12: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
1: Kömekçisi.
12: Kömekçisi? Sen ha!
1: Nene!
3: Baba! Hay nene!
13: Baba! Nava! Neşe manat? İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. Bir bin.
1: Amin, orada ne çekiliyor?
13: Bir mahtemel başı salın. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şef edilir. Baden Baden'in mavi geceleri.
10: Kız koyun aldı bizi.
1: Vargi! Vargi! Kapandı!
10: Oğlanlar şehri. Yarı bölmüştük
1: bizi. Pardon tatlı. Yerdeydi. Yıllar benimdi.
10: Gözledik al seheri.
1: Kitabın arasından düştü.
10: Gözledik
1: al seheri. Kapıldı! Kapıldı! Vargi bir daha çıkardı.
10: Gözledik al seheri.

kaçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir.

0: yasa esasında faaliyet gösterir.
1: Rahat marketlerden Rusla'da katılaştırılmış süt teneke 370 gram cami 1 manat 99 kapiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Sap kebablık sosis 1 kilogram 13 manat 25 kapiye. Final dargıdalı yağı 1 litre 5 manat 95 kapiye. Predo uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 ederli. 14 manat 49 kapiye. Kamay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde fürsetler 2 sent. Yabradak keçərlidir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
3: Kimin ağrıyır canı? Bol çay içsin mərcan.

0: size dedim abi. Onun ayağını kendirmemeyi lazımdır.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Evleneceksen.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. O saat kulaklarından divara mı kılıyorum?
3: Ehmet'in ana söylemeyip köle el kaldırasana.
4: Sen lan sana kapsayacak mısın ki?
3: Niye acığın tutun? Bir de görüm, bakraf doğdu, çoktan yedi.
4: Yarım saat olar. Aşı başlığı çek öyle. Görürsen ki full sayıram. Pencereni açık koymak diyelim yoktur. Yoktur.
2: Sen ne istiyorsun?
5: Daha neye istersen.
4: Bir istiyor muyum, ney miyim bakayım? Bu sahibiler var, Ahmet Harzadır. Ahmet Harzadır.
5: Elemen hemen arvada tarafta.
4: Ha? Yetti.
5: Ha tarafta.
4: Bu durma. Taksi. Mi? Yet. Reis meskuldi. Ben de meskulam. Zülüm ol dedi, kurtardı.
3: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yaksı tanımışsın.
4: Gelmiş yani. Deputattı.
5: Yok.
4: Yukarıdan gelin.
5: Kalkozdan gelip oğlunu aktarın.
4: Ne? Ay at oğlan. Kalkozcu da deputat gibi davranır. Alo? Kadro sözleşini. Aparatta yoldaş sürüm oldu.
2: Bura bak, bura bak. Uzun danışma ha. Yoldaş Merdanzadan emridi. Kurtardı.
3: Abalam, böyle de üzüm yığalla. Bu saat ben size öğrederim. La la la la la la la la la la la la.
6: Özünüzü yığıştırın, bozma.
2: Demeli böyle, öğreteli yuvarsınız, çarpayları yığıştırarsınız.
6: Tanış olun, uzundraz Oktay.
7: Bu da ki sakal rami.
6: Tamam.

Dondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem dondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Ucuzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusumu and içirəm.
4: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə, çıx, git!
5: Heyvan sən sənin atandır. Bilmirsə mənim keçməli vurmaq olmaz.
6: De görüm, kızı mənə verirsən ya yox. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
3: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yabancı bir balaca tedarik göresen.
6: Ben, he? Ben diyerem bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
3: Öz sözüm. Eyle.
6: Ya. Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Ya sen de benim kimi hena koyursan, he?
7: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
6: Bak, nahal yere hena da söhbet bastı. Hiç henanın yeri.
3: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
6: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hele işleri bulursa.
3: Onda 5-6 yüze geç, ona sen peşteş edeyim.
6: Haydi başıma oturmasını istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülme gönmesi ne diyeceksin? Ben özüm Tarık Nadir kitabını yarısına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaşlar hardan başlıyor.
8: Adam, ay, adam, ay! Ay, bacan! Ahım elmiş gazdelemden, fiyat sahtan eleden!
3: Amma neyin yesen, uçsuzluğun yüzü karı olsun!
9: Ağır düştüm canımdan!
8: Ana şadet!

0: Ben korkuram ki, o gibi evde görmüş bir kızın bu evde oturmağa söz verip geldi. Ağzı ne? Yüzünden kapıları kısırmış, açarım da yüzünden atarım. Pencereler de tahtayla daldan löpten mıknattıracağım. Koy ev evi. Çok doyan bu yan edese, sökeceğim. Çünkü arvat, erinden ne kadar çok yüzü tekliyse, bir o kadar yakın.
1: Ay! Vay haray! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı! Vay!
0: Vay! Vay! Eşi! Siz bu geldi getirende! Bir bakmadız görek ya! Bu arvaktı! Yok da kimidir?
2: Meşedi! Bir 40 manat ver! Bu saat dedim de bu bir ne yapın özünü bırakacaksın?
0: Niye?
2: Meşedi! 20 manat ver! 20 manat ver bu saat dedim, Moriente!
3: Kaçtı var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına bir patron sağ.
0: Yok!
1: Yok! Maşanı, sen onun bir yapmaz!
0: Hadi rest olsun da bir yapmaz, bir yapmaz! Hadi yalnız! Gidin gafiye deyin ki, bu arvadın kebirli benim için.
4: Bak bu başka mesele. Ney ne? Bu olmaz mı? Bu olmaz.

Ama baksın bizim ikimiz üze üze suyun altında, seninle gele göz göze aparım seni denize. Ama baksın bizim ikimiz

halın var, özün ceyran balası yar haralısan. Gözlerinden tanıram sen Bakının maralısan, Bakının maralısan yar haralısan. Kaşların eğme güzel.

Boşver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum, ne de bir haber. Derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı. Hesapladım bugün.

açıldı çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereme kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Ulduzların gözleriyle

yaşadı. Hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşün.